0: 约赫曼老人技艺精湛，经过他手的乐器每一把都形态精巧，音色悦耳，这也是他们之间能持续合作十余年的原因。尽管今年已经72岁高龄，但约赫曼老人依然坚持亲自调试每把乐器。最近他更忙了。每当有了新的订单，约赫曼·阿卜杜拉都会带着儿子去自家堆满木头的后院精挑细选。制作一把好的乐器要经过选材、开料、打磨、组装、调音等28道工序，每一道工序都有它的讲究。选木头是第一步，也是至关重要的一步。
1: Çalgı yasaçta emmedim oyumu materyal tallaş gerek. Biz tallığa materyal 50 yıldın aşkan buluş gerek. Yemek ekilip keç közde kesiş gerek. Bundak yasaçta materyalını kez ziştiki emmedim muvaffak. Eva süpüte en yakışı. Bunların emmisi evlatlarımızdan kalan ecil bile.
2: Ha yakaçtan çıkıyor da manu da ne? Bir kasıtı tutma 500 yerinde. Da yumulaklı kılın.
0: 从事乐器制作66年，约赫曼老人对这些木头再熟悉不过了。看似随意的一次触摸，不经意的一个眼神，他便能准确地知道哪个木头适合做哪种乐器。一段木材可以诞生出几件作品。